0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Düştüm etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.